Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

Hey, loyal. Is there anyone here?

görmüşüm her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi, söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım olduk deyip dirilt yeniden, sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin, seslendiren dilim benim. Yarını düşünme, bir çare bulurum, hallederim. Beni gecelere sor, sır için gidiyor. Dayanmak çok zor, geceler bunu görüyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sor, beni gecelere sor, sır için gidiyor. Dayanmak çok zor, geceler bunu görüyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: Kıyamam.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Evdeki nemden elektrik üreten duvar kağıdı geliştirildi. Pilsiz bir klavyeyi çalıştırmayı başardılar. Evinizdeki duvar kağıdından elektrik üretebileceğiniz aklınıza gelir miydi hiç? Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu yapabilen bir sistem geliştirdi. İlk bakışta bildiğimiz duvar kağıdından farksız olan bu yüzey havadaki su buharını elektriğe dönüştürebiliyor. Sistemin kenarlarında bulunan ve suyu çekme özelliğine sahip gliserol çevredeki nemi topluyor. Ortadaki özel mum katmanı ise suyun sistem içerisindeki hareketini kontrol ediyor. Nem bu katmanlar arasında ilerledikçe elektrik ortaya çıkıyor. Elektrik bağlantıları yapının arka tarafında yer alıyor. Bu yüzden önden bakıldığında elektronik bir düzenek yerine duvara uygulanmış ince bir kağıt yüzeyi görülüyor. Yani su buharı sisteme giriyor, katmanlar arasında hareket ediyor ve bu hareket elektrik üretiminde kullanılıyor. Şimdilik bu teknolojiyle bir buzdolabını ya da televizyonu çalıştırmak mümkün değil ama duvardaki ince bir yüzeyin bulunduğu ortamdan enerji toplayıp küçük bir sensörü çalıştırabilmesi temiz enerjiye yönelik farklı kullanım alanlarının önünü açabilecek muazzam bir gelişme.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı alımına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili be

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 Siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evdeki nemden elektrik üreten duvar kağıdı geliştirildi. Pilsiz bir klavyeyi çalıştırmayı başardılar. Evinizdeki duvar kağıdından elektrik üretebileceğiniz aklınıza gelir miydi hiç? Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu yapabilen bir sistem geliştirdi. İlk bakışta bildiğimiz duvar kağıdından farksız olan bu yüzey, havadaki su buharını elektriğe dönüştürebiliyor. Sistemin kenarlarında bulunan ve suyu çekme özelliğine sahip gliserol, çevredeki nemi topluyor. Ortadaki özel mum katmanı ise suyun sistem içerisindeki hareketini kontrol ediyor. Nem bu katmanlar arasında ilerledikçe elektrik ortaya çıkıyor. Elektrik bağlantıları yapının arka tarafında yer alıyor. Bu yüzden önden bakıldığında elektronik bir düzenek yerine duvara uygulanmış ince bir kağıt yüzeyi görülüyor. Yani su buharı sisteme giriyor, katmanlar arasında hareket ediyor ve bu hareket elektrik üretiminde kullanılıyor. Şimdilik bu teknolojiyle bir buzdolabını ya da televizyonu çalıştırmak mümkün değil ama duvardaki ince bir yüzeyin bulunduğu ortamdan enerji toplayıp küçük bir sensörü çalıştırabilmesi temiz enerjiye yönelik farklı kullanım alanlarının önünü açabilecek muazzam bir gelişme.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11

0: HPFM reklam.
1: Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
0: Çeri. Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın herkese. 8 çeyrek oldu saatler. 6 Ekim Salı sabahındayız. Güzel şarkılar duyuyorsunuz. Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Gün boyunca cepten, webten, tabletten dilediğiniz her yerden bu güzel şarkılar sizlere ulaşıyor. Salın hava durumu bize parçalı ve az bulutlu geçeceğini söylüyor. Trakya'da sıcaklıklar 22 derece. Yaz sevenler, sıcak sevenler az sabır. Cuma'dan itibaren pastırma sıcakları geliyor. Hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar çıkacak. Ben çok sevdim.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sürpriz olurdu gerçi akşam, çünkü bugüne kadarki karşılaşmalarını fazla gol yiyerek. Bu arada grupların en fazla gol yiyen takım oldu. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 3-1 mağlup oldu ne yazık ki. 3-1 mağlup olmasının ardından tabii gözler milli takımın çalıştırıcısı Montella'ya çevrildi. A milli takımı çalıştırıcısı Montella yaptığı açıklamada 3-1 kaybettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı. Bunları söylemek istemiyorum dedi ama yani aslında hani ne söylesek, birçok insan bu kadar birbiri ardına hem Dünya Kupası hem de Uluslar Ligi'ndeki yenilgilerin ardından Montella'nın istifa etmesini bekliyor. Ama oradan bir istifa haberi gelmediği gibi bu başarıları da biz bu takımla elde ettik diye söylüyor. O konuda gerçi haklı ama bu kadar üst üste başarısızlığın ardından da insan bir yerlerde bir şeylerin yanlış gittiğini düşünmeden edemiyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 42 92. silivrisürücükursu.com.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
5: Küpe FM reklam.

Akşamki karşılaşmada kart cezalısı olduğu için yer almayan Arda Güler'le ilgili İspanyol basınında güzel bir haber var. Real Madrid'den Arda Güler kararı diye veriliyor bu. La Liga ekibi 21 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler için yeni sözleşme imzalayacağını aktardı. Piyasa değeri 100 milyon euroya varan Arda Güler, İspanyol ekibiyle 2029'a kadar mevcut sözleşmesi vardı. Şimdi Real Madrid Arda Güler'le sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatacağı söyleniyor.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Bir belediyeye daha şafak operasyonu gerçekleştirilmiş. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ajanslar tarafından son dakika gelişmesi olarak duyuruluyor. Haberiniz olsun.

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
8: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Bu dakikalarda Sergen Akın'a kulak verelim. Günün ilk haber bültenini biraz sonra aktaracak. Hava durumu, spor dünyasından gelişmeler, finans dünyasında neler oluyor, dolar, euro kaç lira, gram altın, çeyrek altın kaç lira, detaylarını az sonra aktaracak. Sonrasında sabah haberleri devam edecek.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor.
1: Saat 9.
0: Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski belediye başkanı Serdal Sandal'ın da olduğu 45 kişi gözaltına alındı. Fatma Betülkaya ve eşinin ana para hariç fon kazancını iade etme talebine savcılıktan izin çıktığı bildirildi. Kaya'nın 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı ileri sürülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en kritik bölümlerinden biri olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule etabının 9 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete açılacağını açıkladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka klonlamalarına karşı sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulundu.
3: Spor.
4: Amirli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Hırvatistan'da düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası'nda Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcuları 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 17 kuruş, 1 euro 55 lira 20 kuruş, gram altın 6.516 liradan, çeyrek altın 10.740 liradan alıcı buluyordu.
5: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
6: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
3: Biçen Market hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 26 derece.
3: Biçen Market hava durumunu sundu.
4: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

bütün mektupları, bütün şiirleri, çektirdiğimiz bütün resimleri, hepsini yırttık.

hayatımıza girmesi çok uzun zaman öncesine dayanmıyor. Islak mendiller banyoda, mutfakta, araçta, torpido gözünde, iş yerinde, çekmecede, çantamızın içerisinde her an bizim imdadımıza yetişiyor. Ama milyonlarca kişinin kullandığı ıslak mendillere yavaş yavaş yasaklar gelmeye başlıyor. Birleşik Krallık'ta başlayan yasaklar, milyonlarca kişinin kullandığı bu ıslak mendillerde özellikle plastik içeren türlerini yasaklıyor. Çünkü kanalizasyonu tıkıyor diyor bu plastik içeren ıslak mendiller. Ayrıca yağla ya da başka işte şeyle birleşince çok zararlı diyor. Birleşik Krallık'ın ardından İrlanda ve Fransa'da ıslak mendilleri yasaklamaya hazırlanıyor. Türkiye'de de kullanımı şu anda serbest ama üretim aşamasında çeşitli kısıtlamalar ve kurallar getirildi.

0: Kupe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
5: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
6: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Araç sahipleri için akaryakıt yükü zaten taşıması zor bir yükken araç muayene ücretlerine de dev zam kapıda diyebiliriz. Vergiden cezaya, harç ve ücretlere kadar pek çok alanda belirlenecek olan 2027 tarifeleri için gözler yeniden değerleme oranlarına çevrilmiş durumda. 3 Kasım'da belirlenecek bu oranlar. Yaklaşık %28 artması bekleniyor araç muayene ücretlerinin. Eğer bu oranda gerçekleşirse 3.288 lira olan araç muayene ücretleri 4.208 liraya yükselecek. Yani yaklaşık 1.000 liralık bir zam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 1294.
5: Chery.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

Ebru Gündeş radyolarınızdaydı. Suriyeli Arap şarkıcı Asala Nasri ile daha önce bu şarkıyı yarı Arapça yarı Türkçe seslendirmişti. Şahane bir yorum o da. Bu arada YouTube'da denk gelirse mutlaka izlemenizi öneririm. Sonrasında da Şebnem Sungur'un sözleriyle sadece Türkçe versiyonunu Ebru Gündeş çıkardı. Biz de o versiyonunu az önce dinlemiş olduk bir kez daha.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

İstanbul'la Edirne arasındaki hızlı tren hattı devreye giriyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de hizmete açılıyor. 8 aydır süren yeni peron inşaatı da tamamlanmış. Edirne Garı'nda Türkiye'nin Avrupa ile demiryolu bağlantısını güçlendirmesi bekleniyor projenin. Ve 3 farklı peron hizmete açılacak Edirne'de. 8 aydır tamamlanan tesisler 9 Ekim'de hizmete giriyor, haberiniz olsun.

Duyuyorsunuz Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor gün boyunca. Hem eskiden kulağınıza böyle yer etmiş, klasikleşmiş şarkılar hem de günümüzün en sevilen yepyeni şarkıları, melodileri bulunduğunuz yerden, radyolarınızdan size ulaşmaya devam edecek. Küpe FM'i cepten, webten, tabletten, dilediğiniz her yerden dinleyebileceğiniz gibi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çünkü hem son dakika haberlerini paylaşıyoruz oradan, sıcağı sıcağına, hem de çok eğlenceli içerikler paylaşıyoruz. Milyonlarca insan buluşuyor, binlerce yorum yapılıyor gönderilerimizin altına. İnanmıyorsanız hemen Küpe FM Instagram yazın, takip edin, göreceksiniz. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evdeki nemden elektrik üreten duvar kağıdı geliştirildi. Pilsiz bir klavyeyi çalıştırmayı başardılar. Evinizdeki duvar kağıdından elektrik üretebileceğiniz aklınıza gelir miydi hiç? Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu yapabilen bir sistem geliştirdi. İlk bakışta bildiğimiz duvar kağıdından farksız olan bu yüzey, havadaki su buharını elektriğe dönüştürebiliyor. Sistemin kenarlarında bulunan ve suyu çekme özelliğine sahip gliserol, çevredeki nemi topluyor. Ortadaki özel mum katmanı ise suyun sistem içerisindeki hareketini kontrol ediyor. Nem bu katmanlar arasında ilerledikçe elektrik ortaya çıkıyor. Elektrik bağlantıları yapının arka tarafında yer alıyor. Bu yüzden önden bakıldığında elektronik bir düzenek yerine duvara uygulanmış ince bir kağıt yüzeyi görülüyor. Yani su buharı sisteme giriyor, katmanlar arasında hareket ediyor ve bu hareket elektrik üretiminde kullanılıyor. Şimdilik bu teknolojiyle bir buzdolabını ya da televizyonu çalıştırmak mümkün değil ama duvardaki ince bir yüzeyin bulunduğu ortamdan enerji toplayıp küçük bir sensörü çalıştırabilmesi temiz enerjiye yönelik farklı kullanım alanlarının önünü açabilecek muazzam bir gelişme.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinde litre başına 4 lira 95 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. Motorine gelen indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki fark 5 liraya düştü. Memur Sen, TÜİK enflasyonuna tepki göstererek kamu görevlileri ve emeklilerin gelir kaybının görmezden gelinmemesini, artan sosyal maliyetlerin sabit gelirliler üzerindeki yükünün dikkate alınmasını istedi. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 13 şüpheli tutuklandı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu söyledi.
1: Spor.
2: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dušan Vlahović'ten iyi haber geldi. Siyah beyazlılarda Vlahović takımla çalışmalara başlarken Kocaelispor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Gençler Birliği'nde teknik direktör Metin Diyadin istifa etti ancak yönetim kurulu deneyimli teknik adamın istifasının kabul edilmediğini açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 17 kuruş, 1 euro 55 lira 20 kuruş, gram altın 6516 liradan, çeyrek altın 10740 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal Takır'ın Skupa FM'den hepinize mutlu sabahlar. 6 Ekim Salı sabahından haftanın o en tatlı ritmini yakaladığımız gününden hepinize kucak dolusu sevgiler. Harika bir yayınla yine karşınızdayız. Sonbahar o serin ama huzurlu havası dışarıda kendisini hissettirirken biz burada içinizi sıcacık yapmaya geldik. Global marka elçileri arasında yer aldı. Dünya ünlü kozmetik markasının Paris'te düzenlenen davetine katılan popstar Edis'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Kulübe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Kahveler çaylar hazırsa işe okula gidenler, direksiyon başındakiler, güne yeni uyananlar hepiniz hoş geldiniz. Günün hit parçasıyla enerjimizi tavan yaptırıyoruz. Mış mıştan aşkın olayıma, yankıdan öpeceğime uzanan hitleriyle dijital müzik dünyasının en çok dinlenen isimleri arasında yer alan sevilen akustik konser serisini bu kez Harbiye'ye taşıyacak. 17 Ekim Cumartesi günü ilk kez Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda akustik konser verecek Simge bizlere sesleniyor.

0: Alp FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

Pazartesinin o yoğunluğunu, koşturmacasını geride bıraktık. Şimdi haftanın temposuna tam anlamıyla ayak uydurma zamanı. Büyük ilgi gören Dead Obsessions projesinin ikinci serisini hayata geçiren, 3 şarkılık serinin ilkinde Sly ile birlikte düet yapan, geçmişte kalmış bir ilişkinin ardından yaşanan kararsızlığı ve vazgeçememe halini anlattıkları Acıbal isimli parçayla Dedüplüman ekibi şimdi Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisürücükursu.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
5: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski belediye başkanı Serdal Sandal'ın da olduğu 45 kişi gözaltına alındı. Fatma Betülkaya ve eşinin ana para hariç fon kazancını iade etme talebine savcılıktan izin çıktığı bildirildi. Kaya'nın 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı ileri sürülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en kritik bölümlerinden biri olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabının 9 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete açılacağını açıkladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka klonlamalarına karşı sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulundu.
1: Spor.
2: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Hırvatistan'da düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası'nda Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcuları 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 17 kuruş, 1 euro 55 lira 20 kuruş, gram altın 6.516 liradan, çeyrek altın 10.740 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Salı gününden herkese merhabalar. 6 Ekim'in bu güzel gününde yine aynı frekansta buluştuk. Pazartesi kazasız belasız atlattık. Haftanın ikinci gününde modumuz çok daha yüksek, kafalar çok daha rahat. Sonbahar'ı yeni turne programı ve özel repertuarıyla karşılayan, geçmişten bugüne her bir hafızlarda yer etmiş hit parçalarından oluşan sahne repertuarı ve güçlü performanslarıyla tüm konserleri kapalı gişe geçen, Ekim ayında konserlerinde Ankara, Bursa, İzmir, Aydın, Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Denizli ve İstanbul'un müzikseverlerle bir araya gelecek rock müziğin en ikonik gruplarından Gripin radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bugün yayında ruhunuza iyi gelecek müzikler, yüzünüzde tebessüm oluşturacak müzik haberlerle karşınızdayız. Söyleyin bakalım 6 Ekim Salı gününde nasıl bir enerjiyle uyandınız? Kahvenizi kapın, gelin güne birlikte yön vermeye devam edelim Küpe FM'de. Türkiye'nin en yeni gazinosu Hep Yeni Kalfest'te gecenin sürprizini gerçekleştiren ve Edis'le birlikte Sevdamı Ağlıyor ve Airway Derken parçalarında düet yapan Sertab Erener'le şimdi nostalji zamanı.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95. Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
3: Chery.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
6: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

6 Ekim Salı gününden en taze ritimden hepinize kocaman bir merhaba. Haftanın ikinci günündeyiz ve temposu düşmeyen harika bir playlistle karşınızdayız. Önümüzdeki saatler boyunca sadece iyi müzik, bol pozitif enerji ve günün en taze müzik haberleri olacak. Yola çıkanlar emniyet kemerlerini ayarlasın, masasının başında olanlar çayını tazelesin. Salı günün en enerjik yayını devam ediyor. 3 ayda 18 şehir dolaşacak ve 3 Ekim Cumartesi günü turnesine İzmir Bornova Açık Hava Tiyatrosu'nda başlayan ve pek çok şehirde de hayranlarıyla buluşmayı sürdürecek Soner Arıca bizlere sesleniyor bu dakikalarda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evdeki nemden elektrik üreten duvar kağıdı geliştirildi. Pilsiz bir klavyeyi çalıştırmayı başardılar. Evinizdeki duvar kağıdından elektrik üretebileceğiniz aklınıza gelir miydi hiç? Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu yapabilen bir sistem geliştirdi. İlk bakışta bildiğimiz duvar kağıdından farksız olan bu yüzey havadaki su buharını elektriğe dönüştürebiliyor. Sistemin kenarlarında bulunan ve suyu çekme özelliğine sahip gliserol çevredeki nemi topluyor. Ortadaki özel mum katmanı ise suyun sistem içerisindeki hareketini kontrol ediyor. Nem bu katmanlar arasında ilerledikçe elektrik ortaya çıkıyor. Elektrik bağlantıları yapının arka tarafında yer alıyor. Bu yüzden önden bakıldığında elektronik bir düzenek yerine duvara uygulanmış ince bir kağıt yüzeyi görülüyor. Yani su buharı sisteme giriyor, katmanlar arasında hareket ediyor ve bu hareket elektrik üretiminde kullanılıyor. Şimdilik bu teknolojiyle bir buzdolabını ya da televizyonu çalıştırmak mümkün değil ama duvardaki ince bir yüzeyin bulunduğu ortamdan enerji toplayıp küçük bir sensörü çalıştırabilmesi temiz enerjiye yönelik farklı kullanım alanlarının önünü açabilecek muazzam bir gelişme.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: ardından.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinde litre başına 4 lira 95 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. Motorine gelen indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki fark 5 liraya düştü. Memur Sen TÜİK enflasyonuna tepki göstererek kamu görevlileri ve emeklilerin gelir kaybının görmezden gelinmemesini, artan sosyal maliyetlerin sabit gelirliler üzerindeki yükünün dikkate alınmasını istedi. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 13 şüpheli tutuklandı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu söyledi.
3: Spor.
4: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dušan Vlahović'ten iyi haber geldi. Siyah beyazlılarda Vlahović takımla çalışmalara başlarken Kocaelispor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Gençler Birliği'nde teknik direktör Metin Diyadin istifa etti ancak yönetim kurulu deneyimli teknik adamın istifasının kabul edilmediğini açıkladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 17 kuruş, 1 euro 55 lira 20 kuruş, gram altın 6.516 liradan, çeyrek altın 10.740 liradan alıcı buluyordu.
5: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
6: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
3: Biçen Market hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 26 derece.
3: Biçen Market hava durumunu sundu.
4: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Salı gününün tam ortasından hafta o en verimli saatlerinden herkese taptaze bir öğleden sonrası diliyoruz. Pazartesinin yoğunluğunu atlattık, haftanın temposuna tam olarak alıştık. Şimdi öğle molasında olanlar, masasının başında çalışmaya devam edenler ya da yollarda direksiyon sallayanlar. Günün ikinci yarısına enerjiyi hiç düşürmeden geçiyoruz. Sıradaki şarkı ritmi biraz daha yükseltsin, günün tam ortasında modumuzu tavan yapsın. Turne kapsamında Antalya Açık Hava'da sahne alan ve 4 Ekim'de Gastrofest kapsamında Eskişehir'de de hayranlarıyla buluşan, aynı zamanda Dedik Duman'la aynı festivalde konser veren ve bugünlerde Acı Bal ismini verdikleri parçalarıyla da gündemde olan Sıla şimdi bu dakikalarda konuğumuz oluyor.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: Küpe FM reklam.

Harika bir salı öğleden sonrasından hepinize selamlar. Günün şöyle bir durup nefes alalım, kahvemizi tazeleyelim dediğimiz o en keyifli saatlerindeyiz. 6 Ekim'in o tatlı sonbahar havası dışarıda tatlı tatlı hissettirirken biz de burada içimizi ısıtacak melodilere sığınıyoruz. İşte yolda ya da evde olun. Bu birkaç dakikalık mola hepimize çok iyi gelecek. Arkanıza yaslanın, kahvenizden bir yudum alın. Şimdi ruhunuza dokunacak harika bir parça geliyor. Konya'nın Beyşehir ilçesinde yurt sorunu nedeniyle okula başlayamadığı belirtilen 400 kız öğrenci için harekete geçen 7 odalı bir ev kiralayıp kirasını kendisinin karşılayacağını açıklayan Demet Akalın bizleri karşılıyor.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Seme hepiniz. Adorno da demiş bunu 70 sene evvel. Aborjinler gibiyiz ve kilitliyiz epey. Bilakis bu şöhret yine sömürüyor örnek. Kafan kömürlüğe dönecek. Tıbbi değil bulamazlar köllüğüne çare. Irsı değil kanseriniz asettikten bence önce insan ol kibersin.

tabaka kaymak. Aa, yeni sezon yeni. Aziminiz iyi değil, eteniğiniz. Fonetiği şekil belli değil içeriği. Öyle değil değil, çekil bırak bize bir. Yaşamlara sek.

0: Tabaka kaymak.
1: Küpe FM reklam.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 4292. SilivriSürücüKursu.com.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
7: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Yağışlı havaya rağmen yaklaşık 15 bin kişiye konser veren ve yağmur altında devam eden konserde sanatçının da dahil kendisinin sırılsıklam olduğu Antalya konseriyle gündeme gelen Blok 3'le hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski belediye başkanı Serdal Sandal'ın da olduğu 45 kişi gözaltına alındı. Fatma Betülkaya ve eşinin ana para hariç fon kazancını iade etme talebine savcılıktan izin çıktığı bildirildi. Kaya'nın 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı ileri sürülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en kritik bölümlerinden biri olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule etabının 9 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete açılacağını açıkladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka klonlamalarına karşı sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulundu.
1: Spor.
2: Amirli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Hırvatistan'da düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası'nda Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcuları 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 17 kuruş, 1 euro 55 lira 20 kuruş, gram altın 6.516 liradan, çeyrek altın 10.740 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Vamos a estampilla.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Before you, in fact, coming up next up.

Müzikal takınız. Kupa Efendi gündüz yolculuğumuz başladı değerli dinleyiciler. 6 Ekim 2026 Salı tarihindeyiz. Haftanın ikinci iş gününde en güzel şarkılarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Pastırma sıcaklarına doğru şöyle yavaşça sokulduğumuz, adım attığımız bu güzel insanın içini ısıtan günde sizlerle beraberiz. Mansur Ark'la programımızın açılışını yaptık ve yepyeni Ajda Pekkan şarkısı Şahsen Ben'le devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. We'll be right back.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
1: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
4: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli. Seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da
0: güzel. Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
6: Namus istem bir yapsam mı?
7: Korkun ha.
8: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Süper FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Chery. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.

Son zamanların sürpriz ve güzel düetlerinden bir tanesinde Tan Taşçı ve Baha bir araya geldi. Baha'nın güzel şarkısı Kutup'ta Yaz Gibi'yi birlikte yorumlamışlar. Gayet güzel olmuş diye düşünüyorum geçtiğimiz günlerde. Bizlerle buluşan çalışmalardan bir tanesiydi. Efendim gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu güzel sonbahar gününde içimizi ısıtan bir sonbahar günü diyebiliriz. Shelby ile devam edeceğiz. Şarkısı Gamsız bizlerle olacak. Ben acayip derecede Sagopa Kajmer'in sesine benzetiyorum Shelby'nin sesini. Bakalım siz de benzetecek misiniz ilk defa dinliyorsanız, ama ilk defa dinlediğinizde zannetmiyorum, bayağıdır popüler bir şarkı, dijital platformlarda sık sık gördüğümüz bir isim ve şarkı. İşte Shelby ve Gamsız şimdi sizlerle.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Atiye Deniz Bizle Aley diye yepyeni şarkısı Olayla söz müzik Sezen Aksu. Biliyorsunuz yakın zaman önce Sezen Aksu ile Nazan Öncel arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Böyle bir sürtüşme, bir tartışma yaşanmıştı diyebiliriz. Nazan Öncel sahneden Sezen Aksu'ya ithafen sitemkar mesajlar iletmişti, sözler söylemişti, öyle söyleyelim. Sonrasında da şimdi böyle bir şarkı gelince Sezen Aksu'dan sözlerine bakınca insanlar Sezen Aksu'nun bu şarkıyı Nazan Öncel'e gönderme yapmak için yazdığını iddia ettiler. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Atiye Deniz'in bu yeni şarkısında olay çıkarmak istiyor işte vesaire, bunun gibi sözlerin olduğu bir şarkı. Dikkatli dinlemediyseniz bir sonrakine dinlersiniz, bakalım ne düşüneceksiniz. Sizce de bu şarkıyla Sezen Aksu Nazan Öncel'e göndermede bulunuyor. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz Murat Dalkılıç'la beraber.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evdeki nemden elektrik üreten duvar kağıdı geliştirildi. Pilsiz bir klavyeyi çalıştırmayı başardılar. Evinizdeki duvar kağıdından elektrik üretebileceğiniz aklınıza gelir miydi hiç? Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu yapabilen bir sistem geliştirdi. İlk bakışta bildiğimiz duvar kağıdından farksız olan bu yüzey, havadaki su buharını elektriğe dönüştürebiliyor. Sistemin kenarlarında bulunan ve suyu çekme özelliğine sahip gliserol, çevredeki nemi topluyor. Ortadaki özel mum katmanı ise suyun sistem içerisindeki hareketini kontrol ediyor. Nem bu katmanlar arasında ilerledikçe elektrik ortaya çıkıyor. Elektrik bağlantıları yapının arka tarafında yer alıyor. Bu yüzden önden bakıldığında elektronik bir düzenek yerine duvara uygulanmış ince bir kağıt yüzeyi görülüyor. Yani su buharı sisteme giriyor, katmanlar arasında hareket ediyor ve bu hareket elektrik üretiminde kullanılıyor. Şimdilik bu teknolojiyle bir buzdolabını ya da televizyonu çalıştırmak mümkün değil ama duvardaki ince bir yüzeyin bulunduğu ortamdan enerji toplayıp küçük bir sensörü çalıştırabilmesi temiz enerjiye yönelik farklı kullanım alanlarının önünü açabilecek muazzam bir gelişme.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

1995 yılında çıkmış olan Bendeniz 2 isimli albümde yer alan güzel Bendeniz şarkısı, Ümit Say'ın imzalı Bendeniz şarkısı Gönül Yareler içinde. Bugünlerde Mustafa Ceceli, Ümit Say'ın ortak çalışması olarak, düeti olarak hareketli bir formda bizlerle buluştuğu değerli dinleyiciler, biz de bir kez daha kulak verdik. Tuğba Yurt'la ilk saatimizi noktalayıp sonrasında haber merkezimize bağlanacağız. Bizden ayrılmayın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğine yönelik çağrıda bulunarak bunun içinde gerekli hukuki ve toplumsal yapının bulunduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 85 şüphelinin tutuklandığını, 206 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 5 kişinin haksız kazançlarını iade ettiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısının 11'den 14'e çıkacağını bildirdi. Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle hızlı tren ağının Avrupa sınırına kadar ulaşacağını belirtti. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, ülkede öğrenci eylemleri sürerken zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi gerektiğini söyledi. Fenerbahçe'de Dorgeles Nene bu sezon forma rekabetinde geri planda kaldı. Geçen sezon 39 maçta 11 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Malili futbolcu bu sezonsa yalnızca 101 dakika süre alabildi. Milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanan 39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in yarın gece Benin'le yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak. Messi 207 maçla Arjantin milli takımında en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 17 kuruş, 1 euro 55 lira 20 kuruş, gram altın 6.516 liradan, çeyrek altın 10.740 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzikal takını Scoop FM'de değerli dinleyiciler. Şimdi yapay zeka dünyası ile ilgili bir haberimiz var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. OpenAI, AB yapay zeka yasasına uyum için, yani Avrupa Birliği yapay zekasına uyum için ChatGPT ve Codex'in ürettiği metinlere insan gözünün fark edemeyeceği istatistiksel filigranlar eklemeye başlayacakmış. Çok ilginç bir konum. Hani fotoğrafları anlarız, bir şekilde görünmez filigranlar ekleyebilirler ama metinlere nasıl filigran eklenebilir ki diye insan merak etmiyor değil. Sistem kelime seçimlerine göre görünmez sinyaller yerleştirerek, yani kelimelerin arasına görünmez sinyaller yerleştirerek metnin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğinin tespitine yardımcı olacakmış. Ancak metin düzenlendikçe sistemin başarısı da düşüyormuş elbette. Kelimelerin %25'inin değiştirilmesi tespit oranını %17'ye kadar indirebiliyormuş. OpenAI bu nedenle tespit aracını herkese açmayacakmış ve filigranın kullanıcıyı, hesabı ya da girdiği belirlemediğini özellikle vurgulamışlar.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Rusya'da bir olay yaşanıyor arkadaşlar. Bir veba salgını olduğu, patlak verdiği iddia ediliyor. Hatta o kadar abartılı postlar var ki bana abartılı geliyor yani. İşte New York'ta önlemler alınmış olan Rusya'da pandemi olmuş ya da işte bir salgın olmuş daha doğrusu. Pandemi bütün dünyayı etkileyen bir salgın ama Rusya'da böyle bir şey olduysa New York'ta neden işte önlem alınıyor vesaire. Hani çok uzak coğrafyalar birbirlerine. Dünyanın birçok yerinden birçok kişi bu konuyla ilgili bir sürü tweet atıyor. İşte abartılı bir durum yaratılıyor sanki gibime geliyor ama bir yandan da haber sitelerinde sürekli bundan bahsediliyor. İnsan içten içe böyle bir tedirgin olmuyor değil. Rusya'da bir laboratuvarın içerisinde meydana gelen kazanın sonrasında bir kişinin ölümünün ardından

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 santim 249.95. İkizler klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. silivrisurucukursu.com.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
0: Küpe FM reklam.

A milli futbol takımımız maalesef yine mağlup oldu değerli dinleyiciler. İtalya'ya mağlup olduk. Grupta 4'te 0 yaptık. Maalesef son derece başarısız bir grafik söz konusu. Bu aralar milli takımımızla ilgili 2026 için, 2026 yılının geneli için söyleyebiliriz hatta bunu. Uluslar Ligi A grubu 4. maçında A milli takımımız deplasmanda karşı karşıya geldi. İtalya'ya maalesef 3-1 mağlup oldu. İtalya bu sonuçla puanını 7'ye yükseltmiş. A milli takımımızsa henüz puanla tanışamadı. Futbol demişken Messi, Lionel Messi Arjantin milli takımını bırakıyor. Milli takımdan ayrılıyor. Artık son maçına çıkacak. Bir jübile yapacak yani. Bir veda gecesi olacak. Bütün hazırlıklar tamamlanmış. Önemli, duygusal bir maç. Buenos Aires'teki 85.018 bilet sadece 4 dakikada tükenmiş. Maç öncesinde Lionel Messi'nin 21 yıllık milli takım kariyerini anlatan gösteriler ve konserler düzenlenecekmiş. Karşılaşma sonrası da özel bir veda töreni yapılacakmış. Yani daha önce hiçbir futbolcu için jübile yaparken böyle törenler, böyle etkinlikler yapılmış mıdır bilmiyorum. Maradona için bile, belki Maradona için bir şeyler yapılmıştır ama akıllara gelmemiş de olabilir bilmiyorum. Gerçekten çok özel bir futbolcu Messi. Messi için hazırlanan özel formanın sırtında altın renkli Messi ve 10 numarası bulunacakmış. Bakalım gol atabilecek mi? Atar herhalde ya, jübile maçı. Atmasa bile attırırlar diye düşünüyorum. Maradona ve Messi gerçekten de Arjantin milli takımının futbol tarihine geçmiş iki büyük yıldızı. Acaba Maradona'dan önce mesela o tarihleri çoğumuz bilmeyiz diye düşünüyorum. Ya hatırlamayız ya bilmeyiz. Maradona'dan önce Maradona ya da Messi gibi bir büyük Arjantin futbol yıldızı olmuş muydu? Ya da bundan sonra olacak mı? Hani derler ya 40 yılda bir gelir onun gibisi. Maradona da Messi de gerçekten öyle futbolcular. Birazcık böyle boynu bükük kalacak mı desek. Hani Messi gibi bir yıldız gidiyor sonuçta Arjantin milli takımından. Bilmiyoruz, belki de yenileri de gelebilir. Küpa FM'desiniz, gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Programımızın son dakikalarına doğru şimdi Berkay'ı ağırlayacağız.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı alımına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Riskli gebelik takibi, ayrıntılı gebelik değerlendirmesi ve anne bebek sağlığının yakından takibi için kadın hastalıkları ve doğum perinatoloji uzmanı operatör doktor Refaettin Şahin muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi Nisan Kule Apartmanı Çorlu. Detaylı bilgi ve randevu için 0546 761 2260.
0: Küpe FM reklam.

0: beri.
1: Harika bir Sezen Aksu yorumu dinledik değerli dinleyiciler. Tanrı istemezse bizlerleydi. Gündüz yolculuğumuzu noktalayacağız Tarkan'la beraber. Sonrası haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında Dilek'le müzik keyfi sizlerle olacak bu güzel salı gününde. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinde litre başına 4 lira 95 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. Motorine gelen indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki fark 5 liraya düştü. Memur Sen TÜİK enflasyonuna tepki göstererek kamu görevlileri ve emeklilerin gelir kaybının görmezden gelinmemesini, artan sosyal maliyetlerin sabit gelirliler üzerindeki yükünün dikkate alınmasını istedi. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 13 şüpheli tutuklandı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu söyledi.
1: Spor.
2: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dušan Vlahović'ten iyi haber geldi. Siyah beyazlılarda Vlahović takımla çalışmalara başlarken Kocaeli Spor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Gençler Birliği'nde teknik direktör Metin Diyadin istifa etti ancak yönetim kurulu deneyimli teknik adamın istifasının kabul edilmediğini açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 17 kuruş, 1 euro 55 lira 20 kuruş, gram altın 6.516 liradan, çeyrek altın 10.740 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den iyi günler diliyorum. Bugün 6 Ekim Salı. 6 Ekim 1923 İstanbul'un işgalden kurtuluşunun simge tarihidir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri Donanması'nın İstanbul'a gelmesiyle başlayan işgal dönemi milli mücadelenin zaferiyle sona erdi. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması'yla İstanbul'un Türkiye'ye ait olduğu uluslararası alanda yeniden kabul edildi. Ardından işgal kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı ve 6 Ekim 1923'te Türk ordusu İstanbul'a girerek şehri teslim aldı. İstanbul'un yeniden özgürlüğe kavuştuğu bu anlamlı günün yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve

0: Süper FM reklam.
1: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132
0: SİSET.com.tr. Küpe FM reklam.

1995 yılında yayımlanan ve sanatçının müzik kariyerinde önemli bir yere sahip olan Benimle Kal albümü yıllar sonra plak formatında yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Albüm 7 Ekim'de plak raflarında yerini alacak.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisürücükursu.com.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
7: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Cem Adrian, Çorlu'da müzikseverlerle buluşacak. Cem Adrian, 16 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

0: bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evdeki nemden elektrik üreten duvar kağıdı geliştirildi. Pilsiz bir klavyeyi çalıştırmayı başardılar. Evinizdeki duvar kağıdından elektrik üretebileceğiniz aklınıza gelir miydi hiç? Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu yapabilen bir sistem geliştirdi. İlk bakışta bildiğimiz duvar kağıdından farksız olan bu yüzey havadaki su buharını elektriğe dönüştürebiliyor. Sistemin kenarlarında bulunan ve suyu çekme özelliğine sahip gliserol çevredeki nemi topluyor. Ortadaki özel mum katmanı ise suyun sistem içerisindeki hareketini kontrol ediyor. Nem bu katmanlar arasında ilerledikçe elektrik ortaya çıkıyor. Elektrik bağlantıları yapının arka tarafında yer alıyor. Bu yüzden önden bakıldığında elektronik bir düzenek yerine duvara uygulanmış ince bir kağıt yüzeyi görülüyor. Yani su buharı sisteme giriyor, katmanlar arasında hareket ediyor ve bu hareket elektrik üretiminde kullanılıyor. Şimdilik bu teknolojiyle bir buzdolabını ya da televizyonu çalıştırmak mümkün değil ama duvardaki ince bir yüzeyin bulunduğu ortamdan enerji toplayıp küçük bir sensörü çalıştırabilmesi temiz enerjiye yönelik farklı kullanım alanlarının önünü açabilecek muazzam bir gelişme.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Türkçe rock müziğin sevilen gruplarından Ayna, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. 1996'da başlayan müzik yolculuğunda birçok şarkıyı dinleyicilerle birlikte seslendiren grup, 16 Ekim Cuma günü saat 21.30'da Edirne'de bir mekanda sahne alacak.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğine yönelik çağrıda bulunarak bunun içinde gerekli hukuki ve toplumsal yapının bulunduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 85 şüphelinin tutuklandığını, 206 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 5 kişinin haksız kazançlarını iade ettiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısının 11'den 14'e çıkacağını bildirdi. Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle hızlı tren ağının Avrupa sınırına kadar ulaşacağını belirtti. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, ülkede öğrenci eylemleri sürerken zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi gerektiğini söyledi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'de Dorgeles Nene bu sezon forma rekabetinde geri planda kaldı. Geçen sezon 39 maçta 11 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Malili futbolcu bu sezonsa yalnızca 101 dakika süre alabildi. Milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanan 39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in yarın gece Benin'le yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak. Messi 207 maçla Arjantin milli takımında en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 17 kuruş, 1 euro 55 lira 20 kuruş, gram altın 6516 liradan, çeyrek altın 10740 liradan alıcı buluyordu.
4: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
5: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 26 derece.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
3: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzik keyfinde şimdi bir hatırlatma yapalım. Küpe FM'i Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Eğlenceli içeriklerimize göz atmayı ve beğenilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın.

0: Alper FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59. Just.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94.
7: Chery.
8: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

Şarkıcılıktan sonra oyunculuk serüvenine atılan genç şarkıcı Melis Fis'in oyuncuları arasında yer aldığı Tuzlu Kahve dizisi yayınlandığı her bölümüyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Genç şarkıcı aynı zamanda dizinin jenerik müziğine de imza attı.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Süpefem reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Vedamız bugün Zeynep Bastık'la olsun. Yepyeni şarkısı radyolarınızda olacak. Yarın saat 15'te Müzik Keyfi'nde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinde litre başına 4 lira 95 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. Motorine gelen indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki fark 5 liraya düştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 85 şüphelinin tutuklandığını, 206 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 5 kişinin haksız kazançlarını iade ettiğini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğine yönelik çağrıda bulunarak, bunun içinde gerekli hukuki ve toplumsal yapının bulunduğunu belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en kritik bölümlerinden biri olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabının 9 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete açılacağını açıkladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dušan Vlahović'ten iyi haber geldi. Siyah beyazlılarda Vlahović takımla çalışmalara başlarken Kocaelispor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Fenerbahçe'de Dorgeles Nene bu sezon forma rekabetinde geri planda kaldı. Geçen sezon 39 maçta 11 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Malili futbolcu bu sezonsa yalnızca 101 dakika süre alabildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 17 kuruş, 1 euro 55 lira 20 kuruş, gram altın 6516 liradan, çeyrek altın 10740 liradan alıcı buluyordu.
4: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
5: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
3: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz sevgili dinleyiciler. 6 Ekim 2026 Salı gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Bu saat diliminde Ferhat Göçer'le devam edeceğiz. Mutluymuş gibi yapmayla kulaklarınızda Türk pop müziğinin doktoru Ferhat Göçer. Kulağınız bizimle olsun.

0: Alp FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli. Seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Küpe FM reklam.

Kupa FM'de en iyileri salı gününde dinlemeye devam ediyoruz. Bu güzel sonbahar gününe yakışacak bir köfün şarkısı yine bana var radyonuzda.

0: Süper FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Factoring. Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. silivrisurucukursu.com.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Haftanın ikinci iş ve okul günü geride kalırken Türk pop müziğinin en iyileri burada olmaya devam ediyor. Mahşer var sırada, bir şarkı kadar bizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evdeki nemden elektrik üreten duvar kağıdı geliştirildi. Pilsiz bir klavyeyi çalıştırmayı başardılar. Evinizdeki duvar kağıdından elektrik üretebileceğiniz aklınıza gelir miydi hiç? Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu yapabilen bir sistem geliştirdi. İlk bakışta bildiğimiz duvar kağıdından farksız olan bu yüzey havadaki su buharını elektriğe dönüştürebiliyor. Sistemin kenarlarında bulunan ve suyu çekme özelliğine sahip gliserol çevredeki nemi topluyor. Ortadaki özel mum katmanı ise suyun sistem içerisindeki hareketini kontrol ediyor. Nem bu katmanlar arasında ilerledikçe elektrik ortaya çıkıyor. Elektrik bağlantıları yapının arka tarafında yer alıyor. Bu yüzden önden bakıldığında elektronik bir düzenek yerine duvara uygulanmış ince bir kağıt yüzeyi görülüyor. Yani su buharı sisteme giriyor, katmanlar arasında hareket ediyor ve bu hareket elektrik üretiminde kullanılıyor. Şimdilik bu teknolojiyle bir buzdolabını ya da televizyonu çalıştırmak mümkün değil ama duvardaki ince bir yüzeyin bulunduğu ortamdan enerji toplayıp küçük bir sensörü çalıştırabilmesi temiz enerjiye yönelik farklı kullanım alanlarının önünü açabilecek muazzam bir gelişme.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinde litre başına 4 lira 95 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. Motorine gelen indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki fark 5 liraya düştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 85 şüphelinin tutuklandığını, 206 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 5 kişinin haksız kazançlarını iade ettiğini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğine yönelik çağrıda bulunarak, bunun içinde gerekli hukuki ve toplumsal yapının bulunduğunu belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en kritik bölümlerinden biri olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule etabının 9 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete açılacağını açıkladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dušan Vlahović'ten iyi haber geldi. Siyah beyazlılarda Vlahović takımla çalışmalara başlarken Kocaelispor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Fenerbahçe'de Dorgeles Nene bu sezon forma rekabetinde geri planda kaldı. Geçen sezon 39 maçta 11 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Manili futbolcu bu sezonsa yalnızca 101 dakika süre alabildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 17 kuruş, 1 euro 55 lira 20 kuruş, gram altın 6516 liradan, çeyrek altın 10740 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
5: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli. Seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
0: Küpe FM reklam.

Magnus Bunt. Magnus Bunt. Küpe FM'de kaldığımız yerden bu saat içinde 2'ye 10 kalayla devam edeceğiz. Canımın içi adını verdikleri şarkılarıyla bizlerle buluştular ve sonbahar gününde Küpe FM'de bize eşlik ediyorlar. Şu

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 12 94. Çeri.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM müzik dünyasının en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Onlardan biri de Melek Mosso olacak şimdi. 7 Veren şarkısı radyonuzda.

0: PFM reklam.
1: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Şimdi ise Gökhan Türkmen'le devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Bir yandan da bugüne kadar en sevilen romantik şarkılarını bizlerle buluşturdu. Ve elbette Yan Sen şarkısının organik versiyonu da yıllar sonra bizlerle buluşturdu Gökhan Türkmen. Şimdi Küpe FM'de gelin kulak verelim.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte haftanın ikinci gününde Küpe FM'de en iyilere eşlik etmek üzere buradayım, sizlerleyim ve tabii ki onlardan ilkiyle başlayacağız ama yine söyleyeyim, bugün de programda magazin, müzik, televizyon, hayatımızın hafif gündemi bizlerle olacak. Seviyorum hafif gündemden bahsetmeyi, gündemin ağır kısmından zaten bahseden bahsediyor, zaten onun içerisinde yaşıyoruz, o yüzden bizimkisi en tatlısı diyor, programı başlatıyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
1: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

Sertab Erener'le devam edelim. Sevdam ağlıyor desin. Geçen gün Ediz sahnesine konuktu. Beraber düet yaptılar. Çok da güzel söylediler. Ediz'i ya konserde ya da bir düet yaparken görüyoruz. Başarılı oluyor. Beraber de bir çalışma yapabilirler bence. Tabii Sertab Erener'de çok güçlü bir ses var. O zaman alıyor bizi eskilere götürüyor. Sevdam ağlıyor ve Sertab Erener.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Dağılıyorum olaysız diyecek Mabel Matiz. Tayland'da süpermarketler plastik ambalaj yerine muz yaprakları kullanıyormuş. Ne kadar akılcı değil mi? Çok hoşuma gitti. Plastik şeylerin zaten zararını biliyoruz. Çok fazla, hatta suyu bile plastik şeylerde kullanmamak gerekiyor. Ama onların da tabii ki belli kaliteleri var. Ama insanın içi açılıyor o market reyonundaki, o sebze meyve reyonunda o görüntüyü görünce, bilmiyorum. Eğer gördüyseniz sosyal medyada, siz de fark etmişsinizdir. Bizi de böyle

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

Hadiseden bir Süpermen dinleyelim. Nostalji yapalım Hadise'yle. Hareketlenelim, canlanalım yani. Öyle şarkılar canlandırıyor ya insanı. Sözün hiçbir önemi yok. Bir kendimize geliyoruz. Efendim yoldaysanız gözünüz yolda olmaya devam etsin. Evdeyseniz çayınızı kahvenizi yudumluyorsanız afiyet olsun. Hadise Ankara konserinde 2025 O Ses Türkiye'de takımında finale kalan Sakine Akın'ı da sahnesine davet etmiş. Çok güzel görüntüler yaşanmış. Beraber şarkı söylemişler ve Hadise.

0: bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Simge ile aşkın olayımla devam edeceğiz. Simge için maskülen kıyafetle sahneye çıktı demişler. Ya sadece simsiyah giyindi, kafasında bir şapka var, üzerinde bir ceket var diye neden maskülen demişler ki? Eldivenler var bir kere elinde simsiyah. Ayrıca ceketi birazcık kısa ve altında tayt gibi bir pantolon var nihayetinde. Sadece takım hani havası olduğu için maskülen demişler ama nihayetinde her türlü de çıkabilirler. Çünkü kadınlar güzel ne giyseler yakışıyor. Simge de Gülşen de ve işte Simge aşkın olayım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evdeki nemden elektrik üreten duvar kağıdı geliştirildi. Pilsiz bir klavyeyi çalıştırmayı başardılar. Evinizdeki duvar kağıdından elektrik üretebileceğiniz aklınıza gelir miydi hiç? Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu yapabilen bir sistem geliştirdi. İlk bakışta bildiğimiz duvar kağıdından farksız olan bu yüzey havadaki su buharını elektriğe dönüştürebiliyor. Sistemin kenarlarında bulunan ve suyu çekme özelliğine sahip gliserol çevredeki nemi topluyor. Ortadaki özel mum katmanı ise suyun sistem içerisindeki hareketini kontrol ediyor. Nem bu katmanlar arasında ilerledikçe elektrik ortaya çıkıyor. Elektrik bağlantıları yapının arka tarafında yer alıyor. Bu yüzden önden bakıldığında elektronik bir düzenek yerine duvara uygulanmış ince bir kağıt yüzeyi görülüyor. Yani su buharı sisteme giriyor, katmanlar arasında hareket ediyor ve bu hareket elektrik üretiminde kullanılıyor. Şimdilik bu teknolojiyle bir buzdolabını ya da televizyonu çalıştırmak mümkün değil ama duvardaki ince bir yüzeyin bulunduğu ortamdan enerji toplayıp küçük bir sensörü çalıştırabilmesi temiz enerjiye yönelik farklı kullanım alanlarının önünü açabilecek muazzam bir gelişme.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

hileliyle Ajda Pekkan'la ve Manifest'le devam edeceğiz. Efendim bu arada çok ilginç bir inanış varmış. Acaba doğru mu? Eski inançlara göre un helvası yapılırken başında söylenen sözler gerçek oluyormuş. Yani bilmiyorum, ben bu konuyla ilgili biraz araştırdım. Böyle bir inanış var. Birisi de denemiş, başında 3 söz söylemiş, gerçekleştiğini fark etmiş. Ama işte o un helvasını yaptıktan sonra yemek de var. O da kilo, o da kalori. Bir de yaptık evde 1-2 kişi diye annemizle, kardeşimizle, işte eşimizle, dostumuzla oturacağız, hepsini yiyeceğiz eğer tatlı seviyorsak. Ondan sonra kilolar gelecek. Sözler gerçek olsa ne olur dermişim. Evet efendim, hileliyle devam ediyoruz.

0: Metropol FM reklam. Just.
1: Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: 95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

Bir şey mi dedin diyecek şimdi Demet Akalın. Efendim bu arada ayılar kışa hazırlık için kilo almaya başlamış diye bir haber gördüm. Ne kadar güzel. Yani insana böyle kilo al dense değil mi? Harika bir şey yani kilo.

alınması gerekmesi söylerken bir fenalaştım. Ben mesela kışa hazırlık mı, bahara hazırlık mı, dört mevsim hazırlık mı bilmiyorum ama son 1-2 sene içerisinde biraz kilo almış biri olarak inşallah bu kış o kiloları yaza bırakmadan veririm diye düşünüyorum. Yoksa aksi takdirde ne yapacağım bilmiyorum. Hiç bu kadarına da alışık değilim. Bu derdimi de ara ara sizlerle paylaşıyorum. Ve işte Demet Akalın bir şey mi dedin?

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58. Just.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Dedüb Liman ve Sıla'yla devam edeceğiz şimdi. Acı Bal yepyeni yayınlanan bir düet bu. Efendim onu dinlemeden önce Instagram'ı bugün de hatırlatmak istiyorum. Instagram'da takip listenize küpefm ekleyebilirsiniz. Ve tabii ki kulaklıklarda www.küpefm.com.tr. Neden? Sabah saatlerinde yürüyüş yaparken Turan Alyakut'la sabah haberlerini dinleyip hem her şeyden haberdar olmak hem de aynı zamanda sporunuzu yapmak mümkün. Vallahi ben de kaydettim her yere, ne kadar güzel, ne büyük rahatlık oldu, akıllı cihazlar diyor, sözümüzü bırakıyorum.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95. Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evdeki nemden elektrik üreten duvar kağıdı geliştirildi. Pilsiz bir klavyeyi çalıştırmayı başardılar. Evinizdeki duvar kağıdından elektrik üretebileceğiniz aklınıza gelir miydi hiç? Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu yapabilen bir sistem geliştirdi. İlk bakışta bildiğimiz duvar kağıdından farksız olan bu yüzey havadaki su buharını elektriğe dönüştürebiliyor. Sistemin kenarlarında bulunan ve suyu çekme özelliğine sahip gliserol çevredeki nemi topluyor. Ortadaki özel mum katmanı ise suyun sistem içerisindeki hareketini kontrol ediyor. Nem bu katmanlar arasında ilerledikçe elektrik ortaya çıkıyor. Elektrik bağlantıları yapının arka tarafında yer alıyor. Bu yüzden önden bakıldığında elektronik bir düzenek yerine duvara uygulanmış ince bir kağıt yüzeyi görülüyor. Yani su buharı sisteme giriyor, katmanlar arasında hareket ediyor ve bu hareket elektrik üretiminde kullanılıyor. Şimdilik bu teknolojiyle bir buzdolabını ya da televizyonu çalıştırmak mümkün değil ama duvardaki ince bir yüzeyin bulunduğu ortamdan enerji toplayıp küçük bir sensörü çalıştırabilmesi, temiz enerjiye yönelik farklı kullanım alanlarını önünü açabilecek muazzam bir gelişme.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11
5: Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Just.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evdeki nemden elektrik üreten duvar kağıdı geliştirildi. Pilsiz bir klavyeyi çalıştırmayı başardılar. Evinizdeki duvar kağıdından elektrik üretebileceğiniz aklınıza gelir miydi hiç? Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu yapabilen bir sistem geliştirdi. İlk bakışta bildiğimiz duvar kağıdından farksız olan bu yüzey, havadaki su buharını elektriğe dönüştürebiliyor. Sistemin kenarlarında bulunan ve suyu çekme özelliğine sahip gliserol, çevredeki nemi topluyor. Ortadaki özel mum katmanı ise suyun sistem içerisindeki hareketini kontrol ediyor. Nem bu katmanlar arasında ilerledikçe elektrik ortaya çıkıyor. Elektrik bağlantıları yapının arka tarafında yer alıyor. Bu yüzden önden bakıldığında elektronik bir düzenek yerine duvara uygulanmış ince bir kağıt yüzeyi görülüyor. Yani su buharı sisteme giriyor, katmanlar arasında hareket ediyor ve bu hareket elektrik üretiminde kullanılıyor. Şimdilik bu teknolojiyle bir buzdolabını ya da televizyonu çalıştırmak mümkün değil ama duvardaki ince bir yüzeyin bulunduğu ortamdan enerji toplayıp küçük bir sensörü çalıştırabilmesi temiz enerjiye yönelik farklı kullanım alanlarının önünü açabilecek muazzam bir gelişme.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

mı geçtin benden öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu son kez öptüm.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi, söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım oldu deyip diril yeniden. Sen tanı beni, içinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin seslendiren dilim benim. Yarını düşünme bir çare.

çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşkı.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.